Dushan Badanjuma Gece saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Blan FM 98'de.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimizda

0: 7'den 8 dakika otkenliğini görseydi yapısı otmilleri ve aynı fırsatlarda yollarda bizden dinleyip gidiyor otkenler yollarınız bir katlar bulsun her talepten uykusurap, mudurap oy kanakı yetip olaman diye otkenler siz zor yetip olasınız, siz mazze kılıp yetip olasınız çünkü hit efemsiz bilen öylemiz ki bizden layıklarımızdan bizdeki kuşuklardan ilhamdan ya halde menzilinizde kandı kılıp yetip borgeninizde hatta siz meyhem olasınız mikrofon karşısında azamat okundu hazırçı yalnız ben şerik yolda boşsalar kerekesin aman kelip olin ve biz 3 saatli vaqt mobaynida sizning xizmatingizda bo'lamiz hurmatli hurmatlilar va ertalabdan sizga savol bilan murojaat qilamiz savolga esa javoblarni Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi. Telegram manzilimiz 88 114 90 80 raqamlari orqali izlab topiladi yoki salom Hit FM deb ham Telegramdan izlab topsangiz bo'laveradi. Xo'p, bugungi savolimiz shunday bo'ladi. Sizga eng ko'p beriladigan qaysi maslahatni siz umuman bajarmaslikka harakat qilasiz? Mana shu haqida bizga bugun yozib yuborsangiz bo'ladi. Shu xabarlaringizni o'qib eshittiramiz. Ya'ni bilamiz endi atrofimizda bizga maslahat beradiganlar, qo'shtirnoq ichida aql o'rgatadiganlar ko'p bo'ladi, lekin mana shularni qaysi birini eng ko'p hali berishadiysiz va uni bajarmaysiz. Sizga berilgan qaysi maslahatni siz bajarmaysiz? Qilgingiz kelmaydi, shu haqda yozib yuboring. Negadir kimdir yomon tushga ko'rganmi deyman, ertalabdan qo'ng'iroq qilishni boshlayman. Hozir qo'ng'iroq qilmang. Hozir xabar yozib turing. Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz, sizni xabaringizni ham o'qib eshittiraman. Mabodo hozir nimalandir hayajonlanib ketib qo'ng'iroq qilib yuborgan bo'lsangiz, dardingizni hali ichingizda o'ylab qo'yganlaringizni harflar orqali to'kib soling, bizga Telegramda yozib yuboring. Men ularni o'qib eshittiraman. Hamdullayeva kelib qolsalar birgalikda o'qib eshittiramiz. Bizda esa Omar kuylaydi. Eshitamiz qo'shiqlarni, keyin xabarlarga e'tibor qaratamiz. Sizga beriladigan qaysi maslahatni siz inkor etasiz yoki umuman bajarmaysiz?
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.7.

Hit FM'de Mikko bilen zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilen boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Dušan Bădan-Cuma gece saat 10.00'de Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur Blan FM 98.6.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanış vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

nazarımda efirin başlısı bu olalım. Bu üçün hamı narsa şey ve barşı tayyor. Glas bu insanların uzakını yakın kılı uçu alaka vasitası telefonu geligi hamımız geliyor. Hakikat vardı yu telefon bolu at geligini bidir uçu. Musika telefonumuzda gelin bir gendi şüphesiz koşakını halo labay ki eşitama diye cevap kılımız. Bundan başka çi boş hem mümkün emez. Bu sözlerimle nümayi işara kılmaktamın. Başı uçu ham uzunin güzel efirlerini başı yotken vaxt uzunin mikrofon gelip aytar birinci sözü salamu aleykümden başınadı. Bundan kuzdengen maksat insan birbirine salamu adikleydi. Kola verirse bu Allah kaçallar sizi bizini kankanımız gitsin yüp ketgen farzlarımızdan biridir. Ana şunday nurli fırsatlarda men yana burada feberişinizge salamu aleyküm deyip bugün efir akşamımdan başışke karar kılgen ben ve hemen gizini muhabbetiyle onge teklif kılaman. Nasip olsa biz bir neşe suatlar uyabanı siz bilen yürekimizdeki sevgimizini yana hem yakın tutamız. Kitabım radyo stansası Al-Ali Usman yıldızlar yana bizge yakın akşam siz bilen bir gekeligimden uyabanı mamnunman dikkatimizde ise selfie time.

0: arasında dinleyicilerimiz Hassas İkilik ile canlanışmakta. Bu eser Kemina'dan doğan bir de kozlarını yine hem rapşan, sevinçli onları gebay etadı. Selfiler talay ve onlardan kengiler asalamu aleyküm adalim efirge gafi yok. Musikalar geys Allah'da, Allah'da respekti dostlar. Minnetarlıgımız bolsun, Hal Murat. Eğer bana şu tanlar orkali sizge özüge haz borgen energiyana ulaşıvatken borsak, biz bahtliyimiz. Sevaru Han isimli zalmiyemizden hem namı var, roşamız ve selfilerin tanıştırışta devam etişimiz gerek burada. Hanım, dinleyilik çöğüklerimizden kayırlardan bir kıp kısatı bormaktılar Sofi Time. Fakat iltimas 15 saniyeden aşmasın reglament.
1: Alalim canoplarım.
0: Alalim. Alalim. Alalim. Alalim.
1: Alalim.
0: Assalom do'stlar, da qo'lni ko'tarib privet qo'yibdi bizga shirin toy bola. Choyning qaraylik go'zalligini ajoyib san'at asarlar hozir oshxonadan bizlar radio stansiyamizda radio priyomnik orqali eshitib selfie time va xasiga maxsus video joylashgan. Bu kim bu? Sevara xon, minnatdorligim bo'lsin. Havasim keldi. Chunki oila bag'rida kechki oqshom miriqib radio kuzatgan tarzda choy ichyapti. Bay bay bay. Xo, bizning qadrdonlarimizdan biri ko'rinish berdilar. StabStab akkauntiga 6535. Qani kesinlar kesin.
2: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom.
2: Tanjon Isomi. Anchadan beri eshitolmayotgandim. Sizning ovozingizni eshitib xursand bo'ldim. Mana xudo xolisi ishni ham tugatdik. Endi bolajondan olgan xudo xolisi o'ziniki boramiz xudo xolisi. Hozir ayni damda receiver tomonida eshitolmayman. Okey, efirga omad.
0: Minnatdorligimiz bo'lsin. Bu sabablar ila kuzatmadingiz ko'p fursatlardan beri. Bolajonlar bugun bir qip bu jonni yo'qlashibdi-da. Ajab mehmondorchilik hozir o'ziga xos bo'lgan shukuh u yerda hukm surmoqda shubhasiz. Hammalarga salom aytasiz. O'ylaymanki, qaychida ham ketafam yoqiladi sizning avtomashinangizda. Bizga hamroh bo'ling. Keyingi xabar kimdan? Xayriddin. Qalin. Ochilikim, qattala.
3: Assalomu alaykum.
0: Ruhdala,
3: alaykum assalom. Aka, unaqa ovozli bo'lish uchun nima qilish kerak? Ovozingiz muncha chiroyli, ko'sti emas, avvalam bor. Alloh tomonidan yuqtirilgan bo'ladi, avvalam bor, lekin aka, mazaq qoraman, men ajinib eshitmayapman, men bilardim, lekin mazaq qoraman, aka. Gap yo'q lekin, omad.
0: Tashakkur. Bunday tovushni egasi bo'lmoqlik shubhasiz o'zingiz aytib o'tganingizdek Tangri taoloning ne'mati. Va uni qo'shimcha tarzda nima qilish kerak, rivojlantirib borish darkor. Bu ishni esa maxsus ustozlarga murojaat qilgan tarzda og'iz bilan ishlashni yo'lga qo'yish lozim. Lekin baribir qancha sa harakat qilmang, agar ildizida bo'lmasa, ya'niki Tangri taolo inom etmagan bo'lsa, bari bekordir. Demakki bu shubhasiz Robbimdan menga bergan hadiyasi, go'zal ne'matidir. Rahmat, samimiy so'zlar uchun g'oyat mamnunmiz. Bek, sizni ovozli xabaringizni ocha olmaymiz, chunki selfie yo'q, ya'ni foto mavjud emas. Ahmedovadan yurakcha keldim, rahmat, like uchun, ajoyib bo'lgan like, live efirda. Lakosta, sizdan ham ovozli xabarni ocha olmaymiz, chunki fotosi yo'q. Olalim janoblar, taronlarga gap yo'q. Minnatdorligimiz. Qani yangi xalqaro futbolchi yoki yangi xalqaro futbolchi shakllanib kelayapti. Xudo xohlasa sizni eshitmoqda javohirgi salonlar deb qo'ying aka. Yes, yes. Bu Jamshid bizni doim kuzatib boradigan kechki somilarimizdan biri. Ularning nazdimda bu farzandlari bo'lsa kerak. Futbol yulduzi. Yosh, umidli, lekin kelajakda ishonchim komilki bu kunlarni hali ko'p va xo'p eslaymiz. Faxrlanib yodga olamiz. Va rivojlar javohir doim biz sizni yashil maydonda nafaqat O'zbekistonni balki jahonni futbol arenalarida ko'rishni sog'inib qolamiz va ishonchimiz komil otangiz bildirayotgan katta ishonch kuni kelib ulkan g'alabalarni sizga keltiradi. Yorug' yuz yili biz O'zbekistonni faxri bo'lishingizda sizga tilab qolamiz. Let's go Javohir. Şirəl, assalamu aleyküm, alalim janoblara, şüttanız, hamiga halli keçdiptiler. Rahmat. Qoraxamış klient bor, salam salam. Oh, sabah mutake, mücaz bilen hazır mazı xilif avtomaşinalarda ketayatlar, Qoraxamış kebizde salamlar. Mücaz ingizge ham, yakın liyok, şom, hamraq borsun. Sardordan video bor, açamız, tanışamız ve bilemiz Sardor bizni aynı çox qayrlarda işte bormoqlar. Qını, kesilla Sardor.
4: Assalamu aleyküm.
0: Aleyküm assalam.
4: Adalim, yaxşı mısınız? Ben sizi gördüm işte onunla. Yandex dastavkada. Az dastavka okuydu onunla. Kalklar dostik sarılın yanıydı. Mazatı geçti bitti onunla. Rahmet oku, ikirlik onet.
0: Kez berir yo'nalishida ayni fursatda biz bilan birga vaqtlarini xush o'llarga boyitishga qaror qilgan Sardorga bizdan otashin salomlar. Abduvohid, xabaringizni ochamiz, so'ng bitta qo'shiq jarang beradi, undan keyin esa galdagi xabarlar.
5: Assalomu alaykum, aka, yaxshi bo'lsiz, charchab qolyapsizmi, yaxshi bo'lsizmi? Tekstda ishlab ishlayapmiz.
0: Ko'kcha Oqtepa Abduvohid har daqiqa harakat qilayotgan lokatsiya 88 1980 sizlar jimsiz selfie time e'tiborimizni egallagan unda ishtirok etish uchun esa bor yo'g'i siz biror bir fotoni bizni radio stansiyamizdan telegram tarmog'iga joylaysiz aynan sizga hozir hamroh bo'layotgan ko'chalarni yoki bo'lmasa video 15 soniyadan oshmagan yoki bo'lmasa fotoni tagiga mini ovozli xabar jo'natishingiz mumkin bo'ladi muhimi biz sizni muhabbat bilan mehr bilan shijoat bilan jonli efirda kutmoqdamiz hammangizga yaxshi kayfiyat ochib qo'shib borasiz estradasiga murojaat qilaman hali daqiqa o'ylaymanki bu taronasiga tomish chao bambino ijrochilari diskoteka avariya va blestyashiy

gap qo'yilmagan men axir. Jumladan siz ham, men degani bu siz haqingizda gap ketyapti. Hammamiz to'g'rimizdamiz?

uyga kira olmayotganlar qalban birgamiz. Bo'ldi, ketdim, uyga kiringlar. Uyga kelganimga bir soat bo'ldi, lekin kira olmayapman. Eshikning tagida o'tiribman deb yozadilar. FDH akkauntiga yozsam.

Altın uylar herli onlar gibi boy bolsun. Hem mi sözünü aittim? Son gide yana esatınan yaş koşumum.

ozorim sevgim, ko'ksimdagi ozorim sevgim, armonimsan shirin armonim, yoshlikdagi yodgorim sevgim, bir vasliga yetolmaganim, qo'llaridan tutolmaganim, ko'ngil uzib ketolmaganim, yoshlikdagi